Şuwun 2026-njy ýylyň 6-njy oktýabry seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý görüşmezi 16 metr 17730 kHz ýalyklardan gytga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý görüşmezi Çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 şenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan qaytadan dinləyip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, o yorulşun bugün kısanını tayyarlan ve alıp baran Marat Toylu teknik işgarımız Cihan Aktepe. Edilleşler ilki havarlar bilen tanış ediyas, ümü bilen havarların gıytkaça mazmuni. Türkiye ve Pakistan, Saud Arabistan'na kurulan Husi hücumlarına karşı Mekke paktının birlikteki ümün alış çarelerini işçenleştiriyar. Trump, Birleşen Ştatların Rusya'da guman edilyan pnevmatiki vaba hastalığı bilen yakinini gıdıklan yanına aitti. Hormatlı dinleyiciler, inni şu ve beylik havarların dolu mazmunini dikkatinize getiriyas. Türkiye, Saud Arabistan'ı ve Pakistan Duşanbe günü Mekke ilalaşığına layıklıkta dörüdülen birlikteki korunmak boyunca strategik, siyasi ve korunmak komitetinin riyatta geçirilen nöbetten daşarı matlaqatından son, birlikteki korunuş çarçıvalarını güçlendirmek için harekete geçtiler. Meclise yukarı dereceli siyasi ve harbi resmiler katlaştılar. Meclis Husilerin Saud Arabistan'ına hücumlarını güçlendiriyen ve sevitleyin Hupsuzluk bilen bağlanşykly aladalaryň artýan günlerinde geçirildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan 3 ýurdun Saud Arabistanynyň gorunç ulgamyny gollamak üçin edilecek başlanyşlary we sewitleýin meseleleri gepleşip arkada çözmegiň ýollaryny aralyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Israil basylyp alan Gunmatar şäherine hüjüm gurady, 8 Palestinli yaralandy. Palestinin resmi çeşmeleri batılı vallan Gunmatar şeriyanın durlu etraplarına bir kanun yevre gelmişekler ve İsrail'in harbi güçleri tarafından amala aşırılan hücumlar neticesinde ağzından 8 Palestinli'nin yaralanandığını haber verdiler. Hücumçiler yerli yaşayıcılara, şoltanlı ayarları ve çağılara, Fidikıday'dan hücum ettiler ve ulu olara zeper getirdiler. Bir kanun gelmişekler ve olara yollaşlık ediyen İsrail'in harbi güçleri, şeyle hem köp sanlı üyü ve mali yataklarını o da verdiler. Yemen'in harbi güçleri Bab al-Mandab'ın koloyunnaki stratejik yerleri iydinarlı. Yemen'in koşunu Husi kozgolonçuları ile bolan çaktışıklardan son, hükümeti degişli güçlerinin Dubab etrafının ve Bab al-Mandab boğudunun koloyunnaki stratejik ehmiyetli yerleri alanlığına haber verdi. Sabah havarlar aventliginin beriyan maglumatına göre milletin kalkanı ve günortanın ägirtleri, brigadaları halk göreşi hareketi tarafından kollanıp Taiz vilayetinin Gunmatarındaki Dubab şehirçetine alırlar. Merkezi Antovgulluğu duyduruş veriyar. İçerki bölünüşüklerin çoğunlaşmağı İsrail'le rayet urşunun turma hopunu idön çıkarıyar. Derin hatavatlarının birine beyan edilmeğine göre Birleşen Ştatların girliğin telcermesine siyasi, iktisadi ve sosyal bölünüşüklerin çoğunlaşmağı İsrail'e rayet urşiyada devletin dargımı hopunu salıp biler. İçerki bölünüşük adlı telcerme Avgust ayına Merkez Antovgulluğunun alternatif stratejik karayışları hüdürlemekten cevapkar yödürtüleştirilen Kızıl Öycük bölümü tarafından tayarlandı. Analiz 27 oktýabrda geçirilecek parlament saýlawlarynyň uzal ýurdun öňünde durýan içerki basyşlaryň üýtgeýsiz gabat gelmegine üns çekýär. Esasy dartgynlyklara ykdysady taýdan çöküş, goranmak buwdugyna edilýän çykdyjylaryň ummasyz artmagy, basylyp alynan Gunmatar şeýerinde gelmişekleriň zorlukly hereketleriniň artmagy we ultra ortodoksal erkekleriň hukmany harby gullukdan boşadylmagy bilen baglanşykly düýpli jemgyýetçilik reaksiýalary girýär.
ve sonka havarmalı. Trump, Birleşen Ştatların Rusya'da guman edilen pneumatiki vaba hastalığı olan yakınının gıdıklan yanığına itti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Washington'un Rusya'da hatav alınan ve öykün tağını dıgıçak edilen ölüm vakati olan yakınının gıdıklan yanığına hem de Moskva değişli kolluğu vermeye tayardığını beyan etti. Trump, Duşanbe günü Aktam'da jurnalistlere veren beyanatına biz bunun ulan ören yakından gıdıklanıyor. Bu haber tezdeğe gelip kavuştu dedi. Hormatlı dinleyiciler, siz TRT Türkmençe'den günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz. Türk dünyasının medeni mirası.

Balkanlarının birleşen sevti, Volga Balgarlarının dürüdün dünyasına sevt almak gerek. Atırların doğamına demagalık bilen gün ortağını, gün noğur bilen gün matarı birleştiren bu şehirler, Feudanın ve medeni alış çalışan mühüm merkezlerine öğürlü. 9-20 yılda İslam dininin kabul edilme bilen Volga'nın kenarları İslam sivilizasyonuyla berk ara bağlantı kurdu. Bagdad'dan gelen İbn Fadla'nın siyahati hem bu devrin en mühim tarihi şahitliklerinin biri hükmünde tarihi yazılı. Şun Balgar dağıstanın aradını gidip yörkak, Dinevr Kadimi şehrin karavaşılıklarından eğitim Tatarstan'ın kemale gelmeğine mühim orun eğilen büyük tarihi mirası hem görüyoruz. Emma bu köklere hasta çunları uzap gidiyor. Göktürkmen Türkmen devletinin kemale gelen Sehra devletçilik devi, sonra orta kapçakların yaşan gen Evrazi genişliği ve bu sebeple ösen Türkiye dilli Tatar halkının tarihini kadime Türk dünyasının ayrı göz önüne getirmemize mümkünçülük vermeyer. Tatar dilinin kapçak diller toparını değişik olmak hem bu uzak tarihi bağlanan dille saklanıp kalan en canlı yerlerinin biridir. Bu tarih mirasa Altın Ordu devri koşuluyor. Altın Ordu, Çingiz Han'ın dönüşünün imperiyatının gülmatar bölüklerine yüze çıkan ve vaktin geçmeyle Türk ilatının hem de medeniyetinin güçlü tesir ettiren ulu siyasi ve medeni genişliğine öğrülen devlet kuruluştu. İslam'ın yayılma olan bu sebep mühküm Türk İslam merkezlerinin birine öğrülü. Altın Ordu'nun dargamağından sonra Kazan Hanlığı yüze çıkıyor ve Kazan Kıyıskabat'ın içinde Sevda'nın, Künermençiliğin, dini ilimlerin ve edebiyatın mühküm merkezlerinin birine öğrülüyor. Şun Kazan Kremlin'e bu türlü tarihi doğruların iyilerini bir yere cemlenen yerde görmek kolay. Şehrin nişanlarının biri olan Söyünbike dini, tarih olan rivayetlerin utkuşan hikayeler arkalı Tatar halkının tarihi hakikatına ayrıtın orun eyliyar. Kul Şerif Meçidi olsa Kazan'ın İslam miratının herdeki doğrudaki güçlü nişanlarının biri hükmünü belentte görünüyor. Şeylikte Volga'nın kenarlarına kadime Sehra dünyasının siyasi mirasıyla şehir medeniyetine mahsus Türk İslam medeniyeti birbirine koşulup öz oluşu tarihi dürüdüyor. Emma Tatar halkını dine tarihi binaları arkalı tanımak mümkünler. Onların medeniyeti şun hem Sabantuy bayramının coşkunluğu, taçak başındaki çayda, çakçağın tüycülüğünü, koşkularını ve dillerine yaşamanı devam ettiriyor. Sabantuy Tatar halkının en renkli ve kadime deyiplerinin biridir. Adını Saban yani yeri sürmek düşüncesinden alayan bu bayram, geçmişte yazgı ekrançılık işlerinin tamamlanmasından sonra, zehmetin ve bereketin bayramı hükmünde belirliptir. Bayramçılık meydanlarına deyiplerin görüşür, at çapışıkları, ılgov yarışları ve dürlü güç dinamışıkları geçiliyor. Saat ve halk çıkışları olsa bu saatlik davarlara öğüt oluştuğu övüşkün beriyer. Hususana kürüş deyilip adlandırılan Deyapran Tatar görüşü Sabantuy bayramının en mühküm nişanlarının biridir. Emma Sabantuy dine yarışların ve güymencenin günü değildir. Ol adımları bir yere cemleyen, taçakları yazıyan, yaşların biri birilen tanışmağına mümkünçülük dörüdüyen ve umumi saatliği paylaşmağa şerp dörüdüyen ulu medeni duşluktur. Şu noktalardan Sabantuy toprağın bereketini bayram etmek bilen bir hatırda, Tatar cemiyetinin cevizliğini, yaşayış gücünü ve kadim-i sehra medeniyetinden şu neçeni gelip biten deyaplarını hem yaşa diyar. Bu medeni dünyanın en güçlü tehditlerinin biri hem Abdullah Tukay'ın koşullarıyla bağlaşan Tatar edebiyattır. Tatar dili olsa bu mirası nesiline nesile geçiren en mühküm tercihlerinin biridir. Kıpçak diller toprağına değişik olan bu Türk dili tarihin devamında Arap, Pars ve Rus dillerle yakın katnaşıkta olup, dürlü elbilerden peydalanıptır. Muna karamazdan ol özünün Türk kâsetini ve öz oluşu dil kuruluşunu korap takkaptır. Şelikte Gök Türkmenlerden Kıpçaklara, Volga Balgarlarının Altın Orda çeni, Kazan Hanlığından Hedirke Tatarsanı çeni uzap gidiyen tarih, Dinevr Devleti'nin tarihi derle, eğitim asırların doğamında şol bir geografik genişlikte biri birinin üstünü yetiren medeniyetlerin tarihine öğürlüyor. Şun Volga Henidem Akmani devam ettiriyor.
Balgarın daşlarına geçmişin iyidari, Kazanın köçelerine şunun durmuşu, Sabantoy meydanlarına Tatar halkının coşkunu, öylerde demlenen çayın başına orta onların dilinin sesi yaşamanı devam ettiriyor. Tatarstan Türkü dünyasının giyin tarihi yoluna mühküm duraların biri hükmüne Türkistan'ın gümmatara tarıp budap giden yolları, Sehraların atlı dünyasını, kadimi şehirleri ve halk aydınlarını Şolur Derya'nın kenarına birleştiriyor. Tatar halkının sesi şun bir koşkuda, bir aydın sazda, bir sözde ve bir saçak başına yaşamanı devam ettiriyor. Bu olsa bize Türkiye dünyasının dini bir geografik genişlikten ibaret değerliğini, eğitim günlüğordun günmatara çenini uzap gidiyen beyik medeni dünyanın dürlü seslerin üstünün öz yaşayışını devam ettiriyenini yadda der. Türkiye dünyasının medeni miratının sesi bu özek Volga'nın kenarlarından yanlanıyor.

İril illeşer, Cahan Keşten'in hıyalı adlı gepleşimizin Novotdaki tədi bölümünü biz yeniden sizin ile birlikte. Gepleşimizin sonki tədi sanına, Günnogor Ortier denginde, Adalar denginden en ulu adalarının biri olan Krit adasına siyahat ederiz. Hazırkı vaqtda ada mavi renkli aylaları, ak renkli cayları ve acayip tağınları hüdürler. Emma onun dar köçelerinden geçip bariyarkak, Osmanlıların ve Venetçilerin, Müslüman Türklerin ve Greklerin köp asırlık hikayeleri yeniden bizim kulağımıza pışırdayar. Gelin, ehliyimiz Krit adasının Osmanlı'nın hakimiyeti aslında olan dövrünü kulak asalin ve 3 asırlap devam eden baştan geçirmelerine birlikte öğrenelim. Osmanlı İmperiyası'nın 1645 yılında başlanan Krit Kavuğu 24 yıl devam etti. Kavuğun başında Osmanlı koşunu köp sanlı şehri ve ovanı basvalli. Yöne payet kandiye yani hazırki Heraklion karşılık kurkuzmaya devam ettirdi. Heraklion şehrinin kavuğu dini bir kala divarlarından eysem adamın ıhtiyarını hemsinidi. Osmanlı koşunu çukurlar kazmak, tünel açmak ve köp birlap devam eden tavırlan şehri kavadı. Venetia Avrupa'dan kömek sorudu. Meyletin Richard'lar ve eskiler ada geldi. Şehirde olsa 1669 yılda kala dirgüleri açıldı ve kalanın divarlarına Osmanlı bayrakları kaldırdı. Basıp alıştıktan son Krit adası Osmanlı İmperiyası'nın bir vilayetine öğrildi. Osmanlı hükümdarlığı adada adıklık eden vaktinde adı köp sanı Türk ilatı göçtü. Grecia'nın Kavr Ova adamları İslam dinini kabul ettiler ve tert tertibe uygunlaştılar. Şeydip adada güçlü Müslüman cemiyetini dörettiler. XIX asra qadam basılmaqlı Krit adası Osmanlılar üçün asuda dəyərli. Greciyanın qarışıqlıq hərəkəti yayran son Kritdə qozğulunlar başladı. 1820-ci ildən başlayıb yığıqdan qozğulunlar bolub keçdi. 1897-ci illəki Grek-Türk savaşında Türk qoşunu yeniş qazansa da ada Avropa güclərinin batışı altında elən gedib baryardı. Ve 1898 yılda Greciyanın şahadası Georgun dolandırışı aslında öz açtak kollu. Bu yağdı 1913 yıllaki Balkan savaşlarına ve sonraki Bukhares ve London şartnamalarına halkarı derecesine resmileştirildi. Şeylik gülen Krit Osmanlı hakimiyetinden çıktı ve Greciya geçirildi. Her yitki dini var serketlerden eysem adamlarda da ütköyüşü anladiyardı. Müslüman Türk Krit halkı öylerini terk edip Türkiye göçmeğe mecbur oldu. Kritli maşkalları İzmir'den Ayvalık'a, Aydın'dan Antalya ve İstanbul'a çene köp yerde metken tuttu. Şun kun onların aşkanatına, diline ve aydınlarına tesirini, hazırım adanın tesirini duyup bilirdiniz. Kritin Türk geçmişinin en görünüklü iyilerinden biri Henidem adıda duruyan meçitlerdir. Şehirde olsa onlar başka yollarının işlemini devam ettirip, hazırkı vaqtta ıvaz için açık değerlerler. 1645 yılda kurulan Haniye'daki küçük Hasan Paşa Meçidi Porto Seriden acayip köp gümüzde kuruluştur. Hedir kıvahtı Meçid Sergi Zali ve Medeni Meydançı olup hizmet ediyar. Retimnon Osmanlı miratının güçlü görünen şekerlerinden biridir. Venetia dövründe bir vaqtlar Manaster ve Santa Maria'nın vaatkanatı olan Neratsa Meçidi Osmanlı tarafından Meçide öğrülü. Ve hazırkı vaqtda aydınsaz mektebi ve konservatoriya hükmünü ulanlar. 17-ci asırda Turhan Sultan

0: gozgalanlaryň we güýçleriň ýerlerini ýerleýär kaňyz. Diňe bir türk dolanlary şonu däl, eýtem adamma tekaýlarda duş gelýärdiňiz. Tarihin, medeniýetin we sivilizasiýalaryň çatdyrag bolan Krit adatyna eşitmek isleýänler üçin her bir daşyň aşagynda başga bir ses, başga bir hekaýa bar. İli illeşer Jahan Keşlerinin hıyalatlı gepleşimizden şuğun ki 40. bölümünü tamamlayarız. Gepleşimizden son kısağına yolaşlık edeniniz için minnettarlık bildiriyarız. Gepleşimizden bundan sonki bölümlerine duyuşmak umidi bilen hoş sağ olun.
1: Jahan Keşlerinin hıyalatlı

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondoy ile trtkırgız.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Selamünaleyküm. Bugün 6. Oktyabrı Seşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kısa dalga canlı frekans kalıp dinleyebilirsiniz. Şimdi de www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4A arkalı Votes radyo kanalından dinleyebilirsiniz. Bugün dasturumuzda son yayıncılıklar ve Türk dünyasında Türk dünyasının şam çıraklarından dasturunu itibarınızda havale kılamız.

Hürmetli dinleyiciler, son yengilikler bilen tanıştırmamız Türkiye ve Pakistan husularının Saudi Arabistan'a hücumlarına cevaben Makka Paktinin birgelikteki tiyip duruş mekanizmini işgə saldı. Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan Makka gelişi dairesi de tüzülgən koşma müdafaa bu işçi stratejik siyasi ve müdafaa Kuvasini hem Riyad'da yukarı mertabeli siyasi ve harbi vakiller iştirakı da ötkezilgen şaşılınç yığılıştan son Düşanba günü koşma müdafaa mekanizmlerini müstakamlaş üçün hareket gördü. Yığılış husullarının Saudi Arabistan'a hücumları yana küçəygen o mintaqa xavfsizlik borasidagi xavotirlar artgan bir paytda bo'lib o'tdi. Türkiye Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan 3 mamlakat Saudi Arabistan müdafaasını qo'llab-quvvatlash uchun ko'rilishi mumkin bo'lgan choralarni muzokara qilganligini aytdi. Shuningdek, mintaqaviy muammolarni muloqot orqali tinch yo'l bilan hal etish imkoniyatlari ko'rib chiqilganini bildirdi. İsrail hücumları işgal astagi g'arbi sohilni nishonga oldi, 8 falastinlik yaralandi. Falasin rasmi manbalari işgal astagi g'arbi sohilning turli hududlarida noqonuniy isroillik ko'chmanchilar va isroil kuchlari uyushtirgan qator hujumlarda kamida 8 falastinlik yaralangani tasdiqlandi. Hujumlar mahalla aholiga, jumladan ayollar va bolalarga jismoniy tajovuz qilib, transport vositalariga zarar yetkazdi. Noqonuniy ko'chmanchilar va ularga hamrohlik qilgan isroil kuchlari ko'plab uylarda hamda chorva boshpanalarga ham o't qo'yilgan Falastinning rasmiy Vafa axborot agentligi xabariga ko'ra ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilning shimolida Qalqiliya viloyatining Amatin qishlog'idan noqonuniy ko'chmanchilar yog'och tayoqlar va toshlar bilan hujum qilib 4 falastinlikni qattiq kaltaklagan. Yamani kuchlari Bobil Mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni egalladi. Yaman armiyasi hukumat

0: ويلسون أمريكا دا جولشكان إكس كامباني أسني هم اجتماعي تر مغتاكي سايفاسة تركيا سعودي عربستان و باكستان ورتاستاكي امزولنگان اتفاق كيلشو حق دا فكر بلدرده. Amerikalik siyosatchi Makka mudofaa ittifoqi yaqin shart NATOga aylanish salohiyatiga ega ekanligini bildirdi. Wilson husilarning ham Eronni qo'llab-quvvatlayotgan tajovuziga qarshi ittifoq harakatga o'tishi kerakligini qayd etdi. Guterres G'azada doimiy sulhga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres falastinliklarni ham ko'chirilish va o'yrangarchilik yetarli bo'lmagan insonparvarlik yordami sharoitida yashayotgan bir paytda sulh doimiy tus olishi kerakligini bildirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 7 oktyabr voqealarining ham 3 yilligi arafasida e'lon qilgan bayonotda G'azada doimiy sulh o'rnatishga chaqirdi. Guterres rasmiy bayonotda endi sulhni doimiy qilish va vaqti keldi, keling keng ko'lamli insonparvarlik yordamga ruxsat berilishi kerak deya qayd etdi. Saudiya boshchiligidagi koalitsiya hududdagi muhim hususiy pozitsiyalarga zarba berdi. Hususiylar Saudiya Arabistonidagi aeroportlar va harbiy obyektlarga zarba bergani da'vo qilingandan so'ng koalitsiya kuchlari hududdagi qurol-yarog' va dengizchilik obyektlarini nishonga oldi. Yamanda Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya Qizil dengiz sohilidagi hududdagi husilarga qarshi aniq nishonlarga qaratilgan harbiy operatsiya o'tkazdi deya qayd etildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl Aktubar ayının 6.sı, 1405. Koyoş yıl Mizon ayının 14.sı. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçakta birinci saat 4 ila 4 yarım arasında kısa tolkun 25 metr 11.765 kilometre sarkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşının hikayeleri lafası vaktimiz kolgende muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olu baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
3: Zborba glasotna Turkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin.

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
7: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl Oktyabr ayının 7-si, 1405 Koyaş yıl Mizan ayının 15-si. Assalamu alaykum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen kechqurun saat 7 ila 7 yarım arasida, Afganiston vakti bilen kechqurun saat 8 yarım ila 9 arasida, Gürün uçaktı bilen ise saat 4 ile 4 yarım arasında kıskat tolkun 25 metr 11.765 kilor sarkalık neşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk alamıdan tasvirler lavhası, vaktimiz kalganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup bor uchun men Abdurrahim Masumi.

son defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет